0: hepsi yalan anlamadım ki.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Akta Oğuz Efem.
1: Dizmeyi çekerdim diz kapağıma ça, ne ekin sulardım sabahlar aça. Bu hasretlik kardeş, kardeş yaralar açar. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, köyü özledim. Şuramdan çıkmıyor daşı toprağa, baharın kokardı iğde yaprağa. Erik çalardık, yirdik şapla. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. Anam ekmek giderdi, bacım da çörek. Turp pürü olsa da bir dürüm dürek. Tek olsa da aceleyle ayakta yiyek. Ah ah, otunu çöpünü köyü özledim.

Yağmur yağar da mı hardı teşti koyardık. Her sene ahmasın diye çorak atardık. Yaz gelince yolarlar diye bağda yatardık. Ah o günler, ah o günleri özledim. Sabahları sığır gider inek katardım. Çiriyirdim çekirdeğini satardım. Her gelene selam verir nabız tutardım. Dostu, düşmanı, köyü özledim. İmece derdik yardımlaşmaya. Harman yeri süpürüp saman basmaya. Aleni yok dirdik şakalaşmaya. Vallaha billaha o günleri özledim.

çekip gittin ben köyde kaldım. Yarım da olsa bir sevdam vardı. Bu sözlere sebep o sevdam oldu. Ah ah ne yalan söyleyeyim onu özledim. Çiğdem çalık etmeye kukuç yapardım. Kukucunun tülüyü üzdüm kopardım. Benden kuşçukların çiğdemini çalardım. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim o günleri özledim. Tutmaca oynardık deli gibi kaçardım. Dam başından temekle uçardım. Yarışırdık herkesleri geçerdim. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim uşaklığımı özledim. Değişen devranın düştük peşine. Lan helal olsun şu aşairin işine. Bak bizi bindirdi gönül kuşuna. Ne yalan söyleyeyim o günleri özledim. İlim Kırşehir ilçe Mahpınar. Köyüm Homurlu da mahallem de var. Bana şair diyen, bana şair diyen zor bulunur zor. Ne yalan söyleyeyim onu özledim. Eğer bunu kim yazmış diyen olursa, adım Aydın Battal ahlınızda durursa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, ne yalan söyleyeyim köyü özledim.

0: Derler ya, ayrılık ölümden beter. Bunu anlatmaya ömür mü yeter? Yiğidin sevdası başında tüter. Yellere düşerse unutma beni. Unutma beni.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 16 Haziran 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri

Radyonuzdan aktaracağız programımız süresince değerli dinleyenler. Sıcak gelişmeleri aktaralım. Orta Doğu'da çok güzel şeyler olacak denilmiş Donald Trump'ın açıklamaları var. İran'la anlaşmayı başardık. Sıcak gündemi aktaralım. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la varılan mutabakatın içeriğinin Cuma gününden sonra herhangi bir zamanda kamuoyuna paylaşılacağını duyurdu. Trump, Orta Doğu'da çok güzel şeyler olacak. Petrol fiyatları hızla düşüyor ve borsa roket gibi yükseliyor, rekor seviyelere ulaştı. Petrol fiyatları en büyük düşüşünü yaşadı ve düşük seviyelere indik, henüz tam olarak eski seviyemize dönmedik değerlendirmesinde bulundu. Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine ulaştı Trump. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinin ardından gazetecilere İran'la yapılan anlaşmanın detaylarını aktarmış değerli dinleyenler. Tabii ki bu anlaşmada özellikle Türkiye'nin payı da hiç kuşkusuz çok fazla. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan aynı hassasiyet ve özeni yine Trump'la görüşerek İsrail'in Filistin'e saldırılarını da durdurmasını ve Filistin'de, Gazze'de yaşanan dramın da sona ermesini ümit ediyoruz en kısa sürede değerli dinleyenler.

0: Devam ediyoruz. Programımıza başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası önemli açıklamaları vardı. 66.sını yaptıkları toplantıda Erdoğan 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hazırlıklarını, dış politikada son günlerde yaşanan hadiseleri, İran krizinde varılan mutabakatı ve bölge için sonuçlarını, dış ticaret cephesindeki güncel gelişmeleri etraflıca değerlendirdiklerini söyledi kabine toplantısında. Kabine toplantısının 66.sının yapıldığını belirtti ve alınan kararların ülke, millet ve devlet için hayırlara vesile olmasını diledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından kısa bir bölümü aktaralım. Özellikle İran ve Amerika arasındaki mutabakatla ilgili açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamalarını dinleyelim, sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
1: Masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir.

Sanki rastladım taşa, tutuldum kara keşe. Dermanlarım kesildi peşinden koşa koşa. Dermanlarım kesildi peşinden koşa koşa.

Evet, devam ediyoruz. İç siyasetle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki krizle devam ediyoruz. Mutlak butlan kararıyla iki başlı bir yönetim görüntüsü veren Cumhuriyet Halk Partisi karşılıklı kurultay ve grup hamleleriyle yine kritik bir haftaya hazırlanıyor. Olası ihraç beklentileri de tansiyonu yükseltti. Diğer yandan Özgür Özel'in yönetiminin olası gelişmelere karşı yedekli iki yeni parti hazırlığı içinde olduğu da iddia ediliyor. Detayları yine sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Tüm kentler kavruldu, termometreler 43 dereceyi gösterdi. Yaz mevsimine yüksek sıcaklıkla başlanıyor denilmiş. Dün sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden birisi ise Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'da termometreler dün 43 dereceyi gösterdi. Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometrenin 43 dereceyi gösterdiği fotoğrafa yer verilmiş. Yine Balıklı Göl yerleşkesinden bir fotoğrafa yer verilmiş haberin detayında. Türkiye A Milli Futbol takımının yenilgisi sonrası bir sürpriz de İspanya Yeşilburun Adaları maçından geldi. 2026 Dünya Kupası E grubu açılış karşılaşmasında turnuvanın favorilerinden gösteriliyordu İspanya ve Yeşilburun Adaları ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte son Avrupa şampiyonu İspanya Dünya Kupası'na 1 puanla başlamış oldu değerli dinleyenler. Yine Belçika ile Mısır karşı karşıya geldi. Mısır 1-0 önde götürdüğü karşılaşmayı Lukaku'nun golüyle 1-1 tamamladı. Değerli dinleyenler, Belçika ve Mısır 1-1 berabere kaldı. Detayları yine programımız içerisinde sizlere aktaracağız. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün akşam saat 20.42'de meydana gelen depremin derinliği 18.9 kilometre olarak ölçülmüş.

0: dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Efendim radyonuzda birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem'den acı haber geldi. Alınan bilgiye göre İrtem dün sabah 12 sıralarında evinde rahatsızlandı. Annesinin de yanında bulunduğu belirtilen genç oyuncuya sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Ece İrtem kurtarılamadı. İrtem'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında Allah'tan rahmet diliyoruz değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı bilmecesi çözüldü. Kılıçdaroğlu ve Özel kanadından açıklamalar deniliyor. CHP'de gözler bugün yapılacak grup toplantısına çevrilmişken hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel kanadından peş peşe açıklamalar geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır ifadelerini kullandı. Özgür Özel cephesinden de bir açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de bu hafta CHP grup toplantısı yapılmayacak sözlerini yineledi. Değerli dinleyenler, Özgür Özel mecliste konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz hafta genel merkezde açıklamalarda bulunmuştu. Böyle bir ayrışma olmuştu. Bu ayrışmanın derin izlerinin görüldüğü CHP'de gözler bugün yapılacak grup toplantısına ve yaşanabilecek olaylara çevrilmişti. Hem Kılıçdaroğlu cephesi hem de Özgür Özel cephesinden de konuyla ilgili açıklama yapıldı. Her iki tarafın da grup toplantısı yapmayacağı şimdilik gelen bilgiler arasında değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz. Radyonuzda Birinci Sayfa programında Birinci Sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri, detay haberleri, haber başlıklarını sizlere aktarıyoruz değerli dinleyenler. Kaza yapan otomobildeki 3 yaşındaki bebek yaralandı. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinden geliyor bu haber. Kaza haberi, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil önündeki otomobili arkadan çarptı, refüje girdi. Kazada 3 yaşındaki bebeğin yaralandığı belirtiliyor. New York borsası günü yükselişle kapattı denilmiş. 2026 FIFA Dünya Kupası G grubunda Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı. Kayseri'de 16 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı deniliyor. Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı. Ece İrtem kalp krizi sonucu dün hayatını kaybetmişti değerli dinleyenler. Iğdır Futbol Kulübü'nden iki futbolcu Dünya Kupası'nda dikkat çekti deniliyor. Aziz Yıldırım'ın izlediği maçta Fenerbahçe derbiyi kazanan taraf oldu denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak İran, Gazze ve Afrika boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğini ifade etmiş. Amerika ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü aktarmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. 2026 FIFA Dünya Kupası E grubu ilk maçında İspanya ile Yeşilburun Adaları 0-0 berabere kaldı. Netanyahu İran korkusunu ağzından kaçırdı deniliyor. Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem denilmiş. Muğla Datça'da taciz şüphelisi tutuklandı. Muğla'nın Datça ilçesinde cinsel taciz olayı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkanına saldırı girişimi denilmiş. Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya bir şahıs neşterle saldırı girişiminde bulundu. Partililerin araya girmesiyle Başkan Topçu olayı yara almadan atlattı. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı deniliyor. Rusya'da eğitim uçuşu yapan bir uçak bombardıman uçağının düştüğü belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından açıklamaları var. Erdoğan açıklamasında bizim de katkılarımızla varılan Amerika-İran mutabakatından bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullanmış. Amerika Başkanı Donald Trump duyurdu, İran'la anlaşma imzalandı deniliyor. Meteorolojiden İstanbul ve Ankara için ve yine diğer iller için uyarılar gelmiş. Ergin Ataman dönemi sona erdi. Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını açıkladı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Evet, devam ediyoruz radyonuzda. 16 Haziran 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Haber başlıklarına yine göz atalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika-İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığını duyurdu. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes aldı dedi. Bizim de katkılarımıza varılan Amerika-İran mutabakatından bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı. Yine ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş değerli dinleyenler. İran medyası duyurdu, İran gemileri Abluka bölgesinden sorunsuz bir şekilde geçti deniliyor. İletişim Başkanı Duran'dan Hicri Yılbaşı mesajı denilmiş. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Hicri yılı tebrik mesajını yayımladı denilmiş. NATO zirvesi süresince sağlık görevlerinin idari izinli olacağı iddiası ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanmış. İletişim Başkanı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağı iddiasını yalanladı. Böyle bir durumun olmadığı belirtildi. Açıklamada Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama belirtildi. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi tedbirlerinin de açıkça belirtildiği açıklamada sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 acil çağrı merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecektir. Vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas almaları önemli, rica olunur denilmiş değerli dinleyenler.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Efendim programımıza devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarıyoruz. Yavaş yavaş da programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yunanistan ve İtalya adli makamlarınca göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla uluslararası seviyede aranırken düzenlenen operasyonla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Irak uyruklu şüphelinin tutuklandığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Sakarya'da iki katlı evde korkutan yangın dinilmiş. Dünya Kupası F grubunda Suudi Arabistan'la Uruguay karşı karşıya geldi. Mücadele bir sona erdi. İki takım da Dünya Kupası'na birer puanla başladı deniliyor. Manspor Orkun Kökçü'nün kardeşini transfer etti denilmiş. Kayseri'de 16 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı deniliyor. Oyuncu Ece İrtem dün kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti ve son görüntüleri ortaya çıktı deniliyor. Haber başlıklarına bakalım. Butlan yönetimi 20 kişiyi işinden etti deniliyor. Kılıçdaroğlu alın teri kutsaldır dedi denilmiş. Anlaşma sonrası liderlerden ilk açıklama Trump'tan güzel Pezeşkian'dan temkinli mesaj deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump anlaşmanın tamamı imzalandı. Hürmüz Boğazı şimdiden kısmen açıldı. Cuma gününe kadar tamamen açılmış olacak. İran'la ilişkilerimiz gerçekten çok iyi ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise anlaşılan şey savaşı durdurmak ve müzakerelere başlamak için önemli bir adımdır ve henüz nihai bir anlaşma şekillenmemiştir ifadelerini kullandı. Pezeşkian'ın açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Pezeşkian tarafından temkinli bir açıklama gelmiş. Amerika Başkanı Donald Trump tarafından da rahat ve relax bir açıklama yapılmış değerli dinleyenler. Donald Trump'ın açıklamasını onaylar niteliğinde bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılmıştı.

Evet, haber başlıklarımızı tekrar hatırlayalım. Tekrara düşmemek adına değerli dinleyenler, sonrasında hava durumunu sizlere aktarıp vedamızı gerçekleştireceğiz. Mülakat mağduru öğretmenlerle özel sektör öğretmenleri hakları için mücadelelerini sürdürüyor. Gözaltına alınan EğitimSen üyelerinin serbest bırakıldığı da öğrenilmiş değerli dinleyenler. Orta Doğu'da çok güzel şeyler olacak. Donald Trump'ın açıklamaları var. Anlaşma yapmayı başardık ifadelerini kullanmış. CHP'den gurur toplantısı kararı deniliyor. CHP'de gözler bugün yapılacak grup toplantısına çevrilmişti. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel kanadından peş peşe açıklamalar geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı yapılmayacaktır diye Özgür Özel tarafından da böyle bir açıklama yapmış değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Antonio Guterres bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi deniliyor. 20 kilometre polisten kaçtı, 710 bin lira ceza yedi denilmiş. Türk hekimlerimizle gurur duyuyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun

açıklamaları var. Belçika ile Mısır puanları paylaştı. 1-1 berabere kaldılar. Değerli dinleyenler, UEFA 2026 Dünya Kupası G grubunun açılış maçında 2 gol var. Kazanan yok denilmiş değerli dinleyenler. Panathinaikos'ta sürpriz ayrılık, Ergin Ataman dönemi sona erdi deniliyor. Tansiyonu zirveye çıkaran açıklamalar Netanyahu'dan geldi. İsrail'den Amerika'ya anlaşma resti deniliyor. 32 kez rehberlik servisine gitmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Kahramanmaraş'taki okul katliamında yeni detay deniliyor. Resmi başvuruda bulunuldu. Galatasaray'dan federasyona yabancı formülü başvurusu denilmiş. Haber başlıklarımızdı değerli dinleyenler. Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması var. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 11'i tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi deniliyor değerli dinleyenler.

0: Süzgen inşaat malzemeleri, kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Ekosisteme büyük zarar veren orman yangınlarının %88'inin insan eliyle ihmalden çıktığını, iklim değişikliğinin de etkisiyle yayılımı ve etkisinin kat kat arttığını biliyor musunuz? Yangın sezonunda pek çok ülke haftalarca, hatta aylarca süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye'de bu mücadelenin yürütücüsü Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. İnsan gücünün yanı sıra hava ve kara gücümüzün artırılması, ileri teknolojinin kullanımı, insansız hava araçları ve insansız kameralı yangın gözetleme kulelerinin kullanımıyla yangına ilk müdahale süremiz 11 dakikaya düştü. Seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz mücadelemize sen de destek ol. Dikkat edelim, duyarlı olalım, uyaralım. Yanan sadece ağaçlarımız değil. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü.
2: Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Bakalım yurtta hava nasıl olacak, detayları aktaralım hemen. Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların artacağını söyleyebiliriz hafta sonuna kadar. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Güncel meteorolojik bir uyarı bulunmuyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. 16 Haziran 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 17 Haziran Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimiz çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kayseri Pınarbaşı ilçesinde saat 20.42'de 4.9 kilometre derinlikte 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli seçim sürecini değerlendirerek yatırımları, lisanslı depoculuk ve eğitim desteklerini paylaştı. Kurumsal yapıyı güçlendirip üyelerin menfaatlerini korumaya devam ediyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı 187. kuruluş yıl dönümünü törenle kutladı. Vali Mehmet Ali Özkan, Komutan Cezmi Yalınkılıç ve protokol üyeleri katıldı. Programda ödül töreni, gösteriler ve fotoğraf sergisi yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 genel atama döneminde 1520, 8 amir ve 17568 polis memurunun görev yerlerini değiştirdi. Toplam 19.096 emniyet personeli yeni görevlerine atanarak hizmetlerine devam edecek. Japonya Merkez Bankası 1995'ten sonra ilk kez politika faizini %1'e çıkararak 25 baz puan artırdı. Bu karar enerji şokunun enflasyonu artırmasını önlemeyi hedefliyor ve ekonomik destek sağlamaya devam edecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 31 kuruştan, gram altınsa 6.616 lira 97 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha 2026 Dünya Kupası'nda 7 kurtarış yaparak fenomen oldu. Takipçi sayısı 2 milyonu aştı. Udinese Galatasaray'dan kiraladığı Nicolò Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanarak kalıcı transferini resmen açıkladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Solgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 25 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 19 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 19 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesine mutlu sabahlar olsun. Bugün 16 Haziran 2026 günlerden Salı. Erdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değil. İki bölümden oluşan programımızla takriben 3 saat birlikteyiz. Başlıyoruz efendim, hoş geldiniz.

0: 0534-66-66 aracılığıyla iletişimde kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Sabah sabah nerelerdesiniz? Bir görelim kimler, nerede, ne şekilde dinliyor bize. Ne dinlemek istersiniz, ne çalalım, ne söyleyelim. Görevleri başında olanlara, iş başı yapanlara kolaylıklar. Bol kazançlar tüm esnafımıza. Eyvallah, eyvallah. Günaydın abla, sen geldin. Uyanmaya başladık, uyku modundan çıkıyoruz diyor. Radyoda bir hareketlilik oldu demiş. Bir şeyler oldu mu da?
1: Şu anda Oğuz Efe'ne kulak veriyorsunuz.
0: Mahmut hoş geldin. Mecnun Varlık Sorgun'dan aramıza. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Mecnun gerçi sürekli yollarda. Burası neresi bilmiyoruz. Dağ, taş, dere, tepe, düz gittik. Az gittik, uz gittik. Bitiremedik bu yolları. Şu kavak ağaçlarını çok seviyorum ya. Bu yaprakları pul pul. Konuşma da yapmamış hiç. Hava da güzel. Oldukça yol da boş. Sollama yapmayın. Yaparsanız dikkatli olun diyor yol çizgileri. Hülya Sorgun'dan aramızda, günaydın Nalan Hanım. Mutlu, huzurlu sabahlar. Sorgun'dan Hülya, ben Güney'den bir seni düşündüm, bir de kendimi parçasını istiyorum. Gökhan Güney. Peki. Sorgun'da Ahmet Efendi Mahallesi'nde 100. Yıl Cumhuriyet İlçe Ortaokulu adına kermesimiz vardır. Sorgun'daki vatandaşlarımızı bekleriz demiş. Nerede, okulda mı kermes? Çıkın çıkın gelin.
2: Kaşıklar hazır mı?
0: Kaşıklar hazır mı?
2: Belçika, Fransa, Hollanda.
0: Hadi nerede bakalım? Gurbettekiler nerede? Ben

0: Ferdi'cim, alışveriş merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Giden şu yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şu kalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Ferdi'cim alışveriş merkezinde İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'ndeyiz. Ferdi'cim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri, ürünlerimizi, kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. İstekler başlıyor.
1: Şoför Nala.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işleriniz de profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
2: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
3: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
2: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
4: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar, kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar, Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30 Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
8: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

19.23 Türkiye'nin saatleri. Çektim aşkın çilesini, çalabilir miyiz size ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin demiş Mecnun Varlık. Hulusi Akar Almanya'dan buradayım diyor. Ali Kayseri'den aramızda, selamünaleyküm, günaydın. Ablacığım keyifli yayınların olsun. Ali ben, hoş geldin. Ne arıyorsun, nasılsın, iyisindir inşallah. Elhamdülillah, sağlığınıza duacıyım. Biz de iyiyiz çok şükür ablacığım. Bir tane teber güzeli rica ediyorum sana ve tüm Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. Teşekkür ederim şimdiden, biz teşekkür ederiz. Aceleyle yazdığım için Nale Hanım, Gökhan ismini yazmayı unutmuşum. Evet, okulda yapılacak diyor. Bugün kermes var Sorgun'da. Ahmet Efendi Mahallesi 100. yıl Cumhuriyet İlçe Ortaokulu'ndaki kermesimizi tüm dinleyenlerimizi davet ediyor Hülya Hanım.

0: katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: Artık bahçelere, balkonlara, teraslara yayılma zamanı yaz da geldi. Bahçe mobilyaları, salıncaklar, raftan masa, sandalye takımları sevgili dostlar. Perdeciğim Alışveriş Merkezi'nde tül perdeden Zebra Store perde, ahşap ve metal jalüzilere, çay setlerinden bahçe mobilyalarına, sandalye çeşitlerine, halılara kadar ne ararsanız. İdaş yatak, baza, başlık çeşitleri yine Perdeciğim Alışveriş Merkezi'nde. 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıları da Halı Evi'nde. Perdeciğim Alışveriş Merkezi'nin hemen ikinci katında. Perdeciğim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz.

0: Atilla hoş geldin. İhsan Aksan hoş geldin. Çift sürenlere kolaylıklar. Yurt koydum dolaba evde olay. Bugün başım dolaba. Başımda dolaba evde olay. Bugün başım kalaba, bugün başım kalaba, delere vay, seni doğru
1: anlayayım.
0: Günaydın.
1: Eşim Ayhan'a, kıymetlime, Mehmet Demirtaş'tan Ankara Size Kalsın parçasını istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ankara Size Kalsın parçası Mehmet Demirtaş'tan istiyorsun. Biraz da hareketleneceğiz yeniden. Neslihan'cığım günaydın. Sen de yeni uyanıyorsun galiba. Çandarlı Alican, Ünver ve tüm arkadaşlarına selamlar. Alim seni çok seviyorum. Elbet bir gün kavuşuruz. Neşet Ertaş'tan Bir Kökte Uzanmış istiyorum diyor. Aldım listeye, Mehmet Demirtaş'tan sonra yayınlayabilirim. Atilla burada. Selamünaleyküm hayırlı sabahlar Oğuz Yılmaz'dan. Görmedim annem, çalar mısınız? Sizlere de başarılar dilerim diyor. Teşekkürler. Almanya'ya selamlar. İhsan Aksan selamünaleyküm abla. Senden bir istek parçam var. Barış Manço. Çift süren Murat amcama gelsin.

Fashion sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun 0539 671 1510, Ahmet Emin Dursun 0539 304 8096. Yozgat'ın sesi.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.

0: ilaç, yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı, yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı, elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çayı setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ Madeninde hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebileceğinizi de hatırlatmış olalım bir kez daha. Ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında geniş bilgi sahibi olabilirsiniz. Günaydın, Nalan Ayrı sabahlar. Nalan, rica etsem bir daha sevmek yok, çalar mısın? Teşekkür ediyorum, günümüz güzel olsun. Erkan Şaş, sanatçının adını yazmıyor senin gibi birçok dinleyicimiz de. Umarım doğru parçayı seçip gönderirim. Tereddüt ediyorum böyle olunca. Rüzgar gülleri çalışıyor. Yo, dönmüyor bunlar. Niye dönmüyorlar? Rüzgar mı yok? Bunlar elektrik üretiyor. Çok kötü, bozuk bir yolda gidiyoruz. Neresi burası? Mecnun Varlık. Nereye gidiyorsun?
1: Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı programlar. Güzel yayınlar olsun Alan Hanım.
0: Aleyküm selam Hulusi abi.
1: Nasılsınız, iyisinizdir inşallah.
0: Elhamdülillah. Sen nasılsın?
1: Çok şükür bizdeyiz. Havalar iyi yani. Almaya diye olmaya başladı.
0: Evet.
1: Yavaş yavaş salatalıklar, domatesler
0: kızaracaklar, pişecekler. Hadi
1: İyi
0: bakalım.
1: İnşallah.
0: Bereketli olsun.
1: İstanbul'da gelelim. İstanbul'da tamam. Cevcet Babacan'dan. Yazın geldiğini nereden bileyim? Bu tekrar yine Frankfurt'ta yaşayan baldızım yetere geçsin. Göktaş'a baldızım liman özele geçsin. Özellikle bunlara istiyorum ki onlar da alıştırak da iki tane dinleyici kazandıralım size.
0: Tamam, tamam abi. Bekleriz.
1: Hayırlı günler olsun. Bütün Oğuz Ev dinleyicilerine gelsin bu arada.
0: Evet.
1: Oğuz Ev çalışanlarına gelsin. Özellikle size gelsin.
0: Teşekkürler.
1: Artı Kadıgüllü köyü halkına gelsin. Bütün bizi sevenlere gelsin. Bütün Fransa'da, Almanya'da yaşayanlara gelsin bizim köyler için. Tamam mı? Haydi
0: tamam.
1: Haydi programlar güzel aynar olsun Alan Hanım.
0: Kısaca diyelim ki Hulusi Akar'ı tanıyan herkese armağan etmiş olalım. Evet. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Ben çekerekten Salim Kizir. Bugün Muharrem ayının başlangıcı, Hicri yılbaşı mübarek olsun demiş olsun. Ferdi Tayfur'dan Yıldızlar da Kayar dinleyebilir miyiz? Bu parça hastanemizin yakışıklısı Ali Akın Bey'e armağan olsun demiş Salim. Alıyorum listeye. Uğur Akdağ Madeninden aramızda. Günaydın, hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Ben Akdağ Beton Tır Şoförü Uğur. Sizden Orhan Gencebay'dan Çakmak Çakmak Gözler parçasını rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Size de hayırlı yolculuklar. Yolunuz, bahtınız her daim radyonuz gibi açık olsun.
2: Hapiste yattık, gördün mü? Gördün değil mi?

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Erdem Alış ve İşmer Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Bir daha sevmek yok diyeceğiz ardından. Şöyle bir bakalım. Yazın geldiğini nereden bileyim? Cevdet Babacan Bozlak dinleyeceğiz. Hemen sonrasında Yıldızlar da Kayar Durmaz Yerinde. Solar güzelliğin kal.

0: Oğuz efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, İletişim İşim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
4: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanay sitesi A2 blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
5: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi sitesi D blok numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Erdem. Yozgat'ın sesi Oğuz Erdem.
7: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: yavrum su vermeye gelemez misin? Evet, günaydın. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım.
1: Kolçak metal.
0: Teşekkürler, hoş geldiniz.
1: Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
0: Evet, programımızın ikinci bölümü sevgili dostlar, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızda. Çekerek'ten Kübra aramızda. Annem için bir Ey Vefasız türküsünü alırım demiş. Ya. Size de kolay gelsin. Ya. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz ya. Kübra Hanım.
2: Olsun olsun bana bak.
0: Günaydın ablam. Ankaralı Yasemin'den Mavi Boncuk çalar mısın? Güne güzel başlayalım inşallah demiş. Yıldız bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hoş geldiniz.

göre değil, aşktan kaçmak bana göre değil, gönül kırmak. Günaydın Oğuz FM ailesi. Kayseri'den Cevdet, güzel bir güne Oğuz FM'de Nalan ile başlayan Oğuz FM dinleyicilerine de günaydın. Dünyada sizleri dinlemekte olan Ahmet Öztürk, Sezer Saatçi ve Osman Arp'in isteği Hava Öğüt'ten Yeşil Gözlerin adlı şarkıyı çalmanızı rica ediyor ve ayrıca tüm Oğuz FM dinleyicilerine armağan ediyoruz demiş dinleyicimiz. Hüseyin Sorgun'dan aramızda, Sorgun Belediyesi'nden, Cengiz Kurtoğlu'ndan Yorgun Yıllarım parçasını çalar mısınız diyor Hüseyin. Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına armağan olsun demiş. Hemen alalım listeyi. Güzel şarkılar seçtik bugün. Evet, programımızın ikinci bölümü Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızda. Değerlerinizi geleceğe taşımak için Sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini Sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. 0543 772 1026 iletişim hattımız.

0: Şirket ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapıyor. Sigortacım Murat Yıkılmaz. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 iletişim hattımız. İyi yayınlar Nane Hanım Avusturya'dan. Yiğitler Diyarı Yozgat'a selam olsun demiş. Yalçın Açık Köz, Açık Öz Avusturya'dan. Osman Öztunç'tan Üsküdar yanıyor çalarsanız sevinirim. Bütün yukarı Yahya Saraylılara gelsin. Teşekkürler, biz teşekkür ederiz. Aleyküm selam. Çekerek Lavanta Adası adasında tüm Çekerek Belediyesi personeli işçileri için Ferdi Tayfur'dan yaz mı var mahallemizde çalar mısınız demiş. Çalarız, kolay gelsin, bereketli olsun.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz.

Ankaralı Yasemin yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. 10.46 Türkiye'nin saatleri devam ediyor. Birlikteliğimiz sumuzuyla sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla Hava Öğüt yayında.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77, Sorgun Şubesi 0544 838 97 20. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaştırma,

0: hizmetimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tumuzuyla bir yandan isteklerimizde ulaşmaya devam ediyor. Selamlar, iyi yayınlar. Fransa'dan Şakir Uzun ben. Sizlerden Mustafa Yıldız Doğan'dan Kara Çadır Kıldandır türküsünü Uzun ailesine ve tüm sevenlerine armağan ediyorum. Şu an çalışmaktayız. Ve sizleri dinledikçe mutlu oluyoruz. Türkiye'yi özledik. Vatanımız, güzel vatanımız sağ olsun demiş. Siz de var olun inşallah. Gelin, yaz geldi. Çıkın çıkın, gelin tatilde. Hem beni öldür.

Ne olur bir sabah da süngüsüz, silahsız uyansak, gözlerimizle tebessüm hayata baksak, takılmasa peşimize adımlar, sıradan insanlar olsak. Ne olur bir sabahta yıldızların altında yataksız yorgansız uyansak, ıslatsak yağmurları baharları uzansak, az da olsa dünyadan zevk alsak, gölge gibi yapışmasa yakamıza ölüm. Ne olur bir sabahta süngüsüz silahsız uyansak gülüm.

0: Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz sunumuyla. Günaydın Nalan Hanım, dünyada bulunan dayım için bir şarkı isteğinde bulunacağım. Evet. Gücük Tahta'dan Bekir Yıldız'a gelsin, Tuğçe Kandemir'den Yelkovan şarkısını rica ediyoruz demişler. Eymen Sorgun'dan Eymen Oto Yıkama'ya da selamlar olsun. Hayırlı yayınlar efendim, kolay gelsin. Sorgun'dan Eymen Oto Yıkama'dan herkese hayırlı işler dilerim. Volkan Konak'tan Ben Deniz'de Bir Gemi adlı parçayı sıraya alırsanız sevinirim. Hemen alıyorum. Tuğçe Kandemir'den sonra dinleyebiliriz. Çekerek de belediye personeline göndereceğiz. Sanıyorum onlar da bu lavantalarla mı meşguller? Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli bizlerde. Gülden Karaböcek'ten Ben Olmalıydım şarkısı isteğimizdir Nalan Hanım. Teşekkürler. Ay ne güzel dizmişsiniz bu kirazları böyle.
1: Yasme Verda mahallede.
0: 6 kilo kirazı arkadaşımızın bahçesinden yolup dolaba stokladık diyor.

0: Mustafa, Yıldız Doğan, Yörükçe isimli çalışması mekanlarımıza konuk oldu. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sunumuzuyla. Çok kısa bir aramız var.
1: Oğuz FM reklam.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
0: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim, abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
6: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
7: Boğazlıyan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlıyan Şubesi'yle hizmetinizde. Yarım asrı aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan şubesi.
1: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır: 0544 740 63 37. Atasanayi sitesi Sarıkaya, Yozgat.
8: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı: 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.

Ciel Kovan isimli şarkısı Tuğçe Kandemir yorumu mekanlarımıza konuk oldur. Sarıkaya'dan Rukiye Hanım aramıza selamlar Nalan canım, hayırlı sabahlar olsun. Neşet Ertaş'tan Nar Tanesi istiyorum kızım ve ablamın doğum günü onlara gelsin, teşekkürler. Doğum günleri kutlu olsun nice yıllara, yaşlara, sevdiklerinizle beraber inşallah. Büşra Damla burada. Ay ne güzel bir yer burası. Bahçemiz harika. Kuzular ne güzel görünüyor. Biblom onlar. Gerçek kuzu değil değil mi? Hayırlı günler Nalan Hanım. Kahvaltı yapıyoruz demiş. Kahvaltı yaparken sizi dinliyoruz. Bugün Neşet Ertaş'tan Tatlı Dile, Güler Yüze, Doyulur Mu parçasını rica ediyoruz. Bütün dinleyenlere gelsin demiş. Büşra Damla burası neresi? Cennet bahçesi gibi. Çiçeklerimizde sardunyalarımız açmış, mis gibi kokar bu sardunyalar. Ne güzel bir fotoğraf. Tatlı dile güler yüze. Doyulur mu? İki Neşet Ertaş türküsü peş peşe yakaladı. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tümüzüyle. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajanteliğimizle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Sizin bahçe burası Nalan Hanım. Tamam, sizin bahçede çayır alan mı? Yozgat'ın neresi burası Büşra? Sorgun mu? Nereden yazıyordun sen?
1: Ben olmalıydım, ben olmalıydım. Boynuna sarılan.
0: Bizim bahçe burası Nalan Hanım.
1: Ben olmalıydım.
0: Evet, Salim Kizir bir kez daha burada. Nalan Hanım, selamlar, ben Çökerek'ten Salim Kizir. Bize şöyle balata yaktıran, radyatör patlatan bir parça çalar mısın? Aşık Ali Nurşani'den Çare Yok istiyorum, çalar mısın? Bu parça tırcıların ve otobüsçülerin şahı Hacı Mahmut Türkmen kaptanıma armağan olsun demiş. Alalım listeye. Yetişir inşallah. İki Neşet Ertaş türküsü dinleyeceğiz peş peşe. Sözümüz var. Sarıkaya demiş burası. Tamam, sizin bahçe Sarıkaya'da. Zaten bak yeşili bile yüzümüze gülüyor. Sarıkaya'yım ben diye. Bizim de merkez stüdyolarımız Sarıkaya'da.
2: Şoför abla radyolarda.

Evet, artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Selamlar, hayırlı günler Nalan Hanım. Ben Akdağ Madeninden Mikail Uzun. Sıradaki parça Koçcağız Köyü'nden Abbas Aslan ve Yüksel Aslan'a armağan olsun. Hayırlı günler dilerim. Hayırlı günlerimiz olsun efendim. Saymayalım bunu. Saatlerimiz 18 gösterdiğinde 18-21 kuşağında. Yeniden görüşelim isteriz. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyoruz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. 0543 772 1026 iletişim hattımız Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız efendim. Hoşçakalınız.

0: Akdağ Madeni'nde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeni'nde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 04 45. Sedat Deniz, 0543 764 82 82.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066 0507-079-2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544-545-0166 0544-545-0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546-468-6638, Yusuf Akyüz 0542-451-1045, adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Sorgun Belediyesi mülkiyetindeki 13 iş yerini 16 Haziran 2026'da açık teklif usulüyle kiraya verecek. İhaleler encümen huzurunda yapılacak. Katılımcılar ihale dosyasını satın alıp gerekli belgeleri sunacaklar. Yozgat 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, Divanlı Mahallesi'nde bulunan Kargil 2 katlı ev ve arsayı borç nedeniyle satışa çıkardı. Taşınmaz 470,44 metrekare, muhammen bedeli 989 bin lira, artırmalar Eylül ve Ekim 2026'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş'ın silahlı saldırıda yaralanıp hastanede şehit olması üzerine ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü imar mevzuatına aykırı değişiklikler ve ruhsat projelerine uyumsuzluk nedeniyle Beylikdüzü Belediyesi ile bağlantılı 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon 3 ilde eş zamanlı gerçekleşti. Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden itibaren 62 deprem kaydedildi. Depremlerin büyüklükleri 0,8 ile 3,9 arasında değişirken AFAD herhangi bir olumsuzluk bildirmedi ve hareketlilik devam ediyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 30 kuruştan, gram altınsa 6614 lira 70 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Son Avrupa şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları ile 2026 Dünya Kupası H grubu maçında 0-0 berabere kaldı. Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Arjantin transfer iddialarını reddederek oyuncunun ilgilenmediğini ve görüşme olmadığını açıkladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sorgun bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Sarıkaya bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Akdamadeni bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06. Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: kargalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: Hepsi standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
8: Akdağ Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz. Nerede?

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Oğuz Efem.
1: Onca çektiğim çilelerim bitmedi mi oy, yetmedi mi oy? Yoksa verdiğin bu

0: fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
2: Akdağ Oğuz Efem.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
3: Cevdet gelmeden son bir prova alalım, hadi bakalım.
2: Gönder abi bakalım.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
4: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
6: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik.
7: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aydıncık'ta Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Benim Kooperatifim projesi kapsamında desteklerle güçlenerek ametist taşı işleyip yerel kalkınmaya katkı sağlıyor. Vali ve belediye başkanı desteklerini açıkladı. Kadın emeği vurgulandı. Sorgun Belediyesi mülkiyetindeki 13 iş yerini 16 Haziran 2026'da açık teklif usulüyle kiraya verecek. İhaleler encümen huzurunda yapılacak. Katılımcılar ihale dosyasını satın alıp gerekli belgeleri sunacak. Süreler ve bedeller farklılık gösteriyor. Yozgat 1. Sulh Hukuk Mahkemesi borç nedeniyle Divanlı Mahallesi'ndeki Kargir 2 katlı ev ve arsayı satışa çıkardı. 470,44 metrekare taşınmazın muhammen bedeli 989 bin lira. Artırmalar Eylül ve Ekim 2026'da yapılacak. Beylikdüzü Belediyesi İmamoğlu inşaata usulsüz iskan verdiği gerekçesiyle 27 zanlıyı gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bilirkişi raporlarıyla ruhsata aykırı yapılaşmaları tespit ederek operasyon düzenledi. Emrah Baş, yüz tanıma sisteminde aranan şahıs fotoğrafı arasında kendi fotoğrafının yer alması nedeniyle polis tarafından defalarca durduruldu. Sistem hatası günlük yaşamını ve şehir dışına çıkmasını olumsuz etkiliyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 30 kuruştan, gram altınsa 6620 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Udinese Galatasaray'dan kiraladığı Nicolò Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanarak kalıcı transferini resmen açıkladı. Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdı. Ataman 3 sezonda 4 kupa kazandırdı ve teşekkür etti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese.

0: sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, her kesime mutlu akşamlar dileriz. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız.
1: Akkayalar Mobilya, şoförün halini sunar.
0: Bugün 16 Haziran 2026 günlerden Salı, 18.04 Türkiye'nin saatleri.

0: keyifli, güzel bir akşam olsun efendim. Başlıyoruz, hoş geldiniz.
1: Biz hanıma her vermiş, ne diye,
2: ne diye, ne diye, ne diye.

0: Bunlar Hasan'ım gelecek. Hadi.
1: Evet. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizi bekliyor. Bambi Uyku Merkezimiz Akkayalar Mobilya'dan 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu araba fırsatını kaçırmayın. %100 yerde, %100 mühim.
0: Gökte yıldız buradan buradan, göğde yıldız buradan buradan, doğmayaydım mavi yıldız.
1: Yıldız burada mı? Yıldızımız var bizim de. Evet, Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısında.

0: Akkayalar mobilya katkılarıyla buradayız. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mavi. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar mobilyada. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Bambi Uyku Merkezi Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde arkadaşlar.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
0: Evet, Yozgat Çekerek'ten Şahanlar Tarım Aletlerinden Oğuz FM dinleyicilerine selam olsun. Sıradaki parça bizim olsun demişler. Mikail Akdağ Madeninden aramızda. Mikail Uzun sıradaki parça Koçcağız Köyü'nden Abbas Aslan ve Yüksel Aslan armağan olsun. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Sedat Sorgun'dan, Sedat Sorgun'dan bizlerle iyi akşamlar. Sizden Ferdi Baba'dan Allah'ım Sen Bilirsin şarkısını istiyoruz. Öncelikle Oğuz FM dinleyenlerine ve döner ustamız Recep Usta'ya ve çalışanlara armağan olsun dedi. İhsan Aksan aramızda, intizar büyük insan istiyorum diyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koydun.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efe. Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
3: Özledim ben seni, seninle bilen.

0: neyse.
1: Aytaç abi burada, selamlar. Nalan Hanım kolay gelsin. Ferdi Baba'dan Durdurun Dünyayı. Çalar mısın aileme, size? Gökhan Malkoç kardeşime ve dinleyen herkese gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.
0: Allah'ım sen bilirsin.
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: E kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
5: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
6: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz
8: FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
9: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: PU, petek ı, köşe bent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. 0530 034 66 66 istek attığımız Mecnun Varlık bizlerle programa dahil oldu. Sıramızdan video kaydımız var. 15 saniye hoş geldiniz. Sevgili Nalan Avustralya'dan sevgiler. Büyük usta Neşet Ertaş'tan bir parça çalarsanız beni mutlu edersiniz demiş Ali Mehmet bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hasan Serkan Şahin Sarıkaya'dan bizlerle selamlar Nale Hanım, hayırlı yayınlar olsun. Ferdi Tayfur'dan Neyleyim Sen Yoksan Eğer parçasını annemin oğlu abim Gökhan Şahin'e ve babamın oğlu Hakan Şahin'e armağan ediyorum, çalarsanız sevinirim demiş. Ben de kardeşlerime böyle hitap ediyorum, babamın oğlu. Hep yolcuyuz, böyle gelir gideriz. Dünya senin, vatanın mı, yurdun mu diyelim. Bir güzel bir Neşet Ertaş türküsü dinleyelim. Peşine Neyleyim Sen Yoksan Eğer. Yani geçen yıl bu zamanlar isimli şarkısıyla Ferdi Baba bir kez daha konuk olsun. Bir yandan dediğim gibi mesajlarımız ulaşıyor. Çok yoğun bir akşam yine bu akşam. Hızlı hızlı geçmiyorum, bakmayın. Birazdan seriye bağlarız. Yolcu yayında. Akkayalar Mobilya katkılarıyla buradayız. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da 0544 208 32 33'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

0: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuz'uyla.
1: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
0: Merhabalar, ben Zeynep Ecrin Durmuş. Kayseri'de bulunan dayım Bekir Taşkın için Müslüm Gürses'ten Sebepsiz Ayrılık şarkısını istiyorum. Dualarımız sen ve senin gibi tüm dostlarına, tüm abilerim için gelsin. Allah seni ve seni en kısa zamanda çocuklarına ve sevdiğin kadına kavuştursun. Seni çok seven sosyeten demiş. Merhabalar, iyi günler. Ben İstanbul'dan yazıyorum. İsmim Furkan Bilgin. Akdağ Madeni'nde olan Muhammed Burak Bilgin için bir şarkı isteğinde bulunacağım. Fatih Bulut'tan Otogar'da Cinayet Var şarkısını çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim demiş dinleyicimiz. Evet, iyi günler. İstek isteyebilir miyiz? Kayseri'de bulunan Bekir Taşkın, Halil Taşkın, ben kardeşim, ismim Şerife, onları çok seviyorum demiş. Fatih Burdurlu'dan Yan Deli Gönlüm parçasını rica ediyorum. Nalan Hanım, bu parçayı çalarsanız mutlu olurum demişler. Alıyorum listeye, hoş geldiniz. Ne de haklıymış meğer, aşk uğruna ölenler, sen de beni yakıp gittin değil mi? Geçen yıl bu zamanlar. Cebimde yok adresin, şimdi bilmem neredesin. Aşkımın ödülü müydü habersizce gidişin?
2: Oğuz efendim.

0: Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezimizden her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toptan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Her 5000 TL'lik alışverişinize çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0354 alan koduyla 772 43 38 0544 208 32 33'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Züleyha Aslan, Akdağ Madeni'nden aramızda. Merhabalar, bize de hediye eder misiniz? Çok seviyoruz bu parçayı demişler. 18-11'de ne çalmış olabilirim acaba ben? Linet, adını sen koy, çalmış olabilirim. Ferdi Tayfur, Durdurun Dünyayı, Allah'ım Sen Bilirsin. Büyük insan olabilir. Daha birçok şarkı çaldım ama bilemiyorum. Hepsi sizin olsun efendim. Kısa bir aramız var.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

Nerede kalmıştık isteklerde? Müslüm Gürses'ten bir şarkı istenmişti. Ayrılırsak her şey biten sevgilim diyecek Müslüm Baba. Kimler bizlerle bir bakalım. İyi akşamlar. Dilerim benim güzeller güzeli ablam. Sarıkaya'dan Bilal Gökkaya stop. Senden ricam Selda Bağcan'dan bir Beşiktaş tramvayı çalarsan çok sevinirim. Metehan Kandeniz ve Onat Tesoy'a da gelsin. Sana da kolaylıklar dilerim demiş. Stop. Stop'u ben ekledim. Aldım listeye parçanı Bilal. Stop. Merhabalar Nale Hanım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyi yayınlar dilerim. Sarıkaya'dan Mete Kandeniz istek parçasında bulunacağım. Ömer Şahin'den Sofu Baba parçasını rica ediyorum. Bu parçayı Bilal Gökkaya, Murat Mert, İbrahim Erbaş, Kazım Karabay, Okan Işık, Onat Desoy, Mevlüt Koçak, Zeki Şahin, Halis Kılıç, Ramazan Andaş, Tavukçu Yaşar Usta ve ekibi Taksici Uğur Uzun, Taksici İmdat Sağlam ve Bedrettin Turgut Amca'ya armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Önemli olan yürüdüğümüz yol değil, o yolda yürürken kalbinize koyduğunuz niyettir. Sizin kafanızdaki 40 tilki benim kafamdaki bir topal tavşanı kovalayamaz demiş. Yani kötülük yapmıyoruz diye. Salakta değiliz. Yıldız Tilbe. Yıldız abladan beklenirdi zaten. Gidersen bir daha dönme boşuna. Gidişin her şeyin bitişi olur. Bağışlar affeder. Sanma boşuna.

Karayel Almalı'ya şoför yardımcısı sunar.

0: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla sevgili dostlar. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. %100 yerli, %100 milli tok otomobiller. 41 tane biri senin olabilir. Akkayalar Mobilya, Bambi Uyku Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında Sarıkaya'da. 0354 alan koduyla 772-43-38, 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Evet, Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız, mobilya mağazalarımızla hizmet veriyoruz Sarıkaya'da. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol zengin çeşitler. Beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankaç setler ve birçok ürünle tüm ihtiyaçlarınız için. Beyaz eşya ve halı dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm Nane Hanım, ben Ankara'dan Duygu. Tülay Maceran şarkısını Akdağ Madeni'nde bulunan Okkocan ve Kader Birliği yaptığı arkadaşlar Resul Çakır, Ümit Çelik, Oğulcay, İpek, Burak Bilgin ve Kaan Yeşil'e armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ankara'dan Naz Mert Kaya, Vay Benim Emeklerim parçasını Okkocan ve Kader Birliği yaptı arkadaşlarına armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Kayseri Bünyan'da bulunan babam Durmuş Duyar ve bütün arkadaşları için Kara Hasan'dan Yollar Beni Ben Yolları Unuttum parçasını rica ediyorum. Onu da alalım hemen. Bizim Fatma Hanım da çok istiyordu bu şarkıyı. Kayseri'ye de gönderelim. Kulakları çınlasın dinlemiyorsa. Açarsa da bu Türkiye denk gelsin. Selamünaleyküm, iyi yayınlar, kolay gelsin Nalan Hanım. Bünyan'da bulunan can kardeşim Selahattin Altun'a Eyüphan'dan Yolundayım parçasını armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Bünyan'da olan Ömer Navruz için Sertaç Taç Ses'ten Zalim şarkısını çalabilirsiniz demiş. Seviniriz Nalan abla. İki kere daha istemiştik bu parçayı, programda yetişmediği için. Çalamadınız, bugün çalarsanız seviniriz. 18-14'te göndermişler. Artık yetişsin yani. Allah aşkına. Ben de merak ettim. Hiç bilmiyorum şarkının içeriğini falan, hiç dinlemedim ama iki seferdir hakikaten yetişmiyor. Bakayım kaçıncı şarkı olacak sizinki. Araya reklamlar falan da girer. Şimdi Fatih Bulut gelecek 1. Hemen sonrasında Fatih Burdurlu 2. Hemen sonrasında Selda Bağcan 1. Beşiktaş Tramvayı 3. Dördüncü şarkı Ömer Şahin Sofu Baba 5. Mayın Tarlası Tülay Maceran 6. Mert Kaya Vay Benim Emeklerim 7. Yollar Beni Ben Yolları Unuttum 8. Eyüphan Yolundayım 9. şarkı Sertaç Taç Ses falan, böyle acil bir durum olmazsa, böyle öne aldığımız bir durum falan olmazsa gelir herhalde, sıraya aldım. Neyse, ben çok konuşmayayım, lafı da uzatmayalım, aydın havası olsun.
1: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
2: Uygunum.

Yurdum Anadolu'nun bitmez, tükenmez yürekliydi. Vuruldum vatan için, şehir beni sordu, inadına ben şehri sorguladım. Düştüm düşler ardına, gezdim vatanı bir uçtan bir uca, Edirne'den Kars'a. İnsanlar gördüm abim belki seva içinde, bir de kabristanlar, şehit yatan. Hiç kimse ölmek için geç değildir kardeş.

Özlemiş miyiz bu şarkıyı? Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Ankara setler, Akkayalar Mobilya'da. Üstelik Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 tok otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'da her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın, bu fırsatı kaçırmayın. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. Kayseri'den Derya. Dünyada bulunan eşim Cumali Hılımur için İsmail Türüt'ten reis.

0: FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgiler ellerde.
2: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, vims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
4: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 30 04, 0544 772 30 04.
5: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
6: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz
9: FM. Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
10: Akıyorlar mı diye şoförün halini sunar.

sofu babam böyle değil de ama. Ömer Şahin. Hepsi canlı performans.

0: Aydın.
1: Evet, ilk bölümü de nihayetlendirdik arkadaşlar. İkinci bölümde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 21'i gösterince değil, sizin seçtikleriniz eşliğinde devam edeceğiz. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabileceğimiz bölgenin en iddialı demir toptancısı Eser Metal sunar.

0: girsin köşküne.
1: Canavarlar girsin köşküne.
0: Evet, metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı Eser Metal katkılarıyla ikinci bölümdeyiz. Eser Metal şimdi de Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğu imalathanesinde trapez sacı üretimi, çatı sacı üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da 0501 066 7066 iletişim hattı. Ata Sanayi Sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da 0536 986 39 44 iletişim hattıyla sizlerle demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize demirle ilgili ne lazımsa önce Eser Metal'den Samet Cengiz Deniz.

0: Eskişehir'den Yusuf Pala, Bünyan'da bulunan Aslan Dayım Yunus Elmas'a Azer Bülbül'den Borcum Bitmesi çalarsanız armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Selam, ben İstanbul'dan Melis. Şu an sizi dinlemekte olan aşkım Kayseri Felahiye'den Osman Arslanoğlu'na Müslüm Gürses'ten Bir Mana Var sözlerinde parçasını armağan ediyorum. Seni seviyorum mesajıyla.
1: Orhanlı Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
2: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Sintezer metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Eser Metal Sarıkaya'da, Eser Metal Sorgun'da sanayi sitesinde. İyi akşamlar, ben Ankara'dan Ayşenur Akdağ, madeninde olan oğlum Cevdet için Ebru Gündeş'ten bir parça çalarsanız sevinirim. Teşekkür ederim, kolay gelsin Ebru Gündeş. Haberin var mı ki? Göndereyim. Evet, ne vardı sırada? Şöyle bir bakalım. Kara Hasan, ben yolları yollar beni unuttu. Mekanlarımıza konuk olacak. Neslihan Hanım bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Selam canım, iyi akşamlar.
0: Aleyküm selam.
1: Nasılsın Aran Hanım?
0: Teşekkür ederim, siz?
1: Eşim Ayhan'a, kıymetlime, Müslüm Gürses'ten Yeşil Orde'yi isteyecektim. Evet. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Kara Hasan yayında.
2: Eser Metal, şoför

0: Sonunda dinleyebildik bu şarkıyı. Sertaç Taç Ses Zalim isimli çalışmasıyla mekanlarımıza konuk oldu. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Sumuzu'yla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabileceğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyelim. Satış şubelerimiz Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da 0501-066-7066. Eser Metal Merkez Satış Şubesi'yle Atasanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da Samet Cengiz yetkilimiz 0500-36-986-3944 iletişim hattımız. Evet, Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getiriyor Eser Metal. Evet, Doğantepe'den Ergün Arslan, Akdağ Madeninde bulunan abilerim Mehmet Aslan, Sakallı Serhat, Mesut Şener'e, Serkan Urdağlı Dayıko için, Ferdi Zafer için, Eyüp Han'dan Nerede Dostun şarkısını çalarsanız sevinirim demişsiniz. Alıyorum listeye. Merhabalar, merhabalar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Mehmet Danacı. Oğlum Mehmet Danacı ve arkadaşlarına sıradaki parçayı armağan ediyorum demiş Kayseri. Bünyan'a göndermiş dinleyicimiz. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan, Akdağ Madeninde olan dostlarım Serkan Uludağlı, Mesut Şenel, Zafer Akçakaya ve Mejo için Müslüm Gürses'ten Hatıralar parçasını rica ediyorum. İyi yayınlar dilerim demişsiniz. Üç tane mi oldu Müslüm babalar? Bunların ikisini bir arasını ayıralım, ikisini peş peşe yapalım. Yetişirse tabii. Kayseri'den Cevdet, her gün olduğu gibi yine sendeyiz. Şu anda sizi dünyada dinlemekte olan Sezer Saatçi, Ahmet Öztürk, Erdem Ünal, Hasan Karaca, Osman Alp Pişkin ve Hanifi için Hava Öğüt'ten Yokluk Belası adlı parçayı çalmanızı rica ediyor ve güzel yayınlarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Biz teşekkür ederiz. Kayseri'den Murat Kılıç, oğlum Ahmet Kılıç ve Cengizhan Demirel, Bilal Akgün, Adanalı Enver Salhan, Sinan Alkaş, Durdu Kaya, Çetin Kaya, Halil İbrahim Gün, Afşinli Jones, Osman Kahraman, Arap Beytullah, Ahmet Selçuk, Ömer Şahin'den Düstur Mapus Damlarına, Düştüm Mapus Damlarına. O neydi ya? Dinledik sanki onu bir. Namus Belası mıydı parçanın adı? Dinlemedik, tamam. Hayırlı akşamlar abicim, iyi yayınlar dilerim. Şerife ben, canım abilerim Bekir Taşkın ve Halil Taşkın için Müslüm Gürses'ten Hasret Rüzgarları 4 yaptık. 2-2 ayıracağız. Parçasını istiyorum, onları çok seviyorum ve sıradaki bütün parçalar onlara gelsin. Çok seviyorum ikisini de diyor. Planur, hoş geldiniz. Evet, isteklerimiz çok bu akşamda. Alperen Bozkurt, arkadaşlarına ve abisi Ali Bozkurt'a Veysel Uluağaç'tan Arkadaş türküsünü rica ediyorum demiş dinleyicimiz. Onu da alalım, ecelin ulaşmış bize. Çok uzattım yine. Merhabalar, iyi yayınlar Nale Hanım. Ankara'dan Gülden Hasret Kaldım parçasını çalarsanız sevinirim. Her şeyim Cevdet Kunt'a armağan olsun. Ramazan Trabzon yazmışız. Merhabalar Ramazan aramızda. Nalan Hanım, Nalan ablam hoş geldin. Birkaç günlüğüne memlekete geldim diyor. Ha, Trabzon'dasın. Kızlarımın okul mezuniyeti vardı. Trabzon'dan selam olsun. Büyük lise bitti. Ortanca liseye başlayacak. Güzel bir şarkı çal ablam. Sürpriz yaptım okulda kızlara. Ağlamaya başladılar diyor. 9 ay aradan sonra. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rabbim iyi yerlerde, güzel yerlerde görmeyi nasip etsin tüm evlatlarımızı. İyi tatiller olsun. Ne güzel olmuş. Bütün şarkılar sizin olsun.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: hatırlatıyoruz.
1: Ne oldu?
0: Demin de mi?
2: Önce saçlarıma aklar doldu tel tel. O hayat dolu gözlerimin altında torbalar oluştu. Ve derinleşme belirdi alnımın çizgilerinden. Ardından titrer oldular ellerim. Taşımasın bedenimi yorgun düşmüş dizlerim. Hiç gerek yok. Beni düşünmeyin. Kasama düşmeyin. Dursun atan yüreğim. Kapansın gözlerim. Kulak verin sesime ey sevenlerim. Demirci Yıldıray'ı dinleyin. Bırakın beni. Bırakın beni rahat öleyim. Bırakın beni rahat öleyim.

Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla 20.11 Türkiye'nin saatleri. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin. Yine sizin seçtiklerinizle devam ediyoruz. Ebru Gündeş'ten bir parça olsun dediler. Hemen sonrasında mini bir Müslüm Gürses konseri. İki güzel Müslüm Baba şarkısı bekliyor bizi. Sürpriz olsun.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
2: Oğuz Efem reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
3: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
4: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 30 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
3: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe Bayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
4: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı, numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. enha.homemobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
5: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
0: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

gür ses. Bir mana var sözlerinde. Mekanlarımıza konuk oldu. Eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuz'uyla. İyi yayınlar. İstek parça isteyebilir miyim demiş. Yurda Gül Taşkın. Oğlum Halil Taşkın, Bekir Taşkın için Ferdi Tayfur'dan Bana Sor parçasını armağan etmek istiyorum. Onlar da dinleyecek. Lütfen çalarsanız sevinirim. Onları çok seviyorum. Bunu da söyler misiniz demiş. Bünyan'a selamlarını göndermiş. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam Vural amca, teşekkür ederiz. Selamlar Nalan Hanım, hayırlı akşamlar. Levent Göçer'den Avşar'ın kızı parçasını çalabilir misiniz? Aytaç abiye gelsin diyor. Gökhan Malkoç. Nalan abla Özgür Kaplan'dan o yare, Bünyan'da olan abim Ömer Akbulut armağan olsun demiş. Hacı Çekerek'ten aramızda, Çekerek terminalinden arkadaşlar. Kuaför Utku'dan müşterilerine gelsin. Sonraki şarkı. Abla bizi oku. Bir sonraki şarkıya gelsin demişsin ama işte çok yazınca sona gidiyorsunuz. Çekere'ye, terminale selamlar olsun. Saatler olsun tüm müşterilerimize. Burhanettin Cürali Köyü Çayıralan'dan aramızda. Selamlar demiş Hollanda'dan. Cürali'li Hollanda'dan. Yüksel Özkasap'tan Almanya mecbur etti parçasını. Çalar mısınız? Çok sevinirim. Bütün gurbette olan hemşehrilerimize selam olsun diyor.

yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp giden gurbet evlere. Sen beni unut, değil de ben seni. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğim sumuzuyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz, bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz Deniz'deyim. Sorgun satış şubemiz sanayi sitesi Türk Düzağı Bulvarı'nda 0501-066-7066. Merkez satış şubemiz Atasanayi sitesi E blok numara 1'de 0536-986-3944 iletişim hattımız arkadaşlar. Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metre dair tüm işlemler ayağınıza kadar geldi. Selam, ben Atilla Bozkurt. Sıradaki parçayı Lokman Polat'a armağan ediyorum. Saygılar sunuyorum demiş. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten bizlerle. Sıradaki eser bana ve Yozgatlı eski asker arkadaşlarıma gelsin. Nale Hanım diyor peki. Hayırlı akşamlar, ben Asiye, Mahmut kardeşim için dostum dostum türküsünü istiyorum.

Merhabalar, dünyada olan abim Murat Yüceer ve kardeşleri Olkan Türkmen, İsmail Akbulut, Ufuk Tiryaki, Hakan Baktır, oyun bitti Kenan Yılmaz'a ve tüm arkadaşlarına armağan ediyorum. Müslüm Gürses'ten seni kalbime gömdüm istiyorum. Teşekkür ederim. Çok Müslüm Baba şarkısı var. Ama süre olarak 18.02'de ulaştığı için bunu göndereceğim arkadaşlar. En ilk ulaşan isteklerden biri seni kalbime gömdüm. Evet, dayım Ramazan Bağırgan için Ağla Gözüm Metin Işık'tan istiyorum demiş. Melek Ezgi bizlerle. Kayseri'den Batur Alparslan Sürmeli'ye, Sürmeli dünyada bulunan babam durdu Sürmeli'ye, Yasin Yaşlı'dan. Anam olsaydı şarkısını çalarsanız sevinirim elbet bir gün demiş. Yayınlar Ankara'dan Rabia, Akdağ'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık için Hava Öğüt'ten Deli Gibi Yüreğime Zorsun parçasını armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Elif, Akdağ'da bulunan dayım Mahmut Yanık için Mustafa Yavuz'dan Nidem Ben parçasını.

0: geçtiğin günden beri dertsiz bir gün mü gördüm? Artık arama beni, seni kalbime gömdüm. Bu şarkımda sen yoksun, artık kendime döndüm.
1: Gittiğin günden beri dertsiz bir gün mü gördüm?

0: bagım.
1: Söyledir dilime seni kalbime.
0: Aa, ne şarkıdır ama ya. Seni kalbime gömdüm. Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk programımızın son bölümünü sevgili dostlar. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den isteyelim, Sarıkaya'da, Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı, Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'dayız. Trapez saç üretimi, çatı saç üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Eski Sanayi Sitesi karşısındayız. Vural Avcı'dan Aslan Babası Ertan Avcı'ya, Aslan Abisi Ahmet Baydar'a, Azer Bülbül'den Hüküm Giymişim şarkısı armağan olsun. Bazıları özgürken kaybolur, bazıları tutsakken dimdik durur. Mutlaka bir gün demiş. Tahir Sorgun'dan aramızda. Selamünaleyküm Nane Hanım. Sorgun Belediyesi'nden Tahir ben. Müslüm Gürses'ten Düşünürken adlı parçayı istiyorum. Tüm gece vardiyasına gelsin demiş. Şehrimizin, ilçelerimizin tüm gece çalışanlarına armağanımız olsun sıradaki dinleyeceğimiz bütün güzel şarkılar. Memleketi ayakta tutan iş gücüne, bilek gücüne, tüm emniyet birimlerine, trafik ekiplerimize, mülki amirlerimize, bekçilerimize, gece çalışanlarımıza kolaylıklar, Allah'a emanet olun. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederiz. Hoşçakalınız. Hasret rüzgarları çok erken esti. Savrulduk sevgilim dertlerden yana, zamansız dökülen yapraklar gibi. Doymadım sana. O çocuk gülüşün aklımdan gitmez. Yalvarsam Tanrı'ya yazımı silmez. Boşalan kadehler teselli etmez. Ayrıldık sevgilim. Doymadım sana.
1: Hasret rüzgarları çok erken esti. Savrulduk sevgilim dertlerden.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler, kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akta Oğuz Efem.
1: Sıradan bir gün gibiydi, nereden bilirdin? Dağıttın beni sen bir bakışta. Elimi ilk tuttuğunda, laf lafını açtığında, götürdün beni çok uzaklara.

sıradan bir gün gibiydi. Nereden bilirdim? Dağıttın beni sen bir bakışta. Elimi ilk tuttuğunda, laf lafı açtığında götürdün beni

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336 24 27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311 54 14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: var yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

parçalısız sevginin vefasız sevgilin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı. Bana sor sensizliği. Mutluluğu tanırsın.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

0: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
0: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aydıncık'ta Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Benim Kooperatifim projesi kapsamında desteklerle güçlenerek ametist taşı işleyip yerel kalkınmaya katkı sağlıyor. Vali ve belediye başkanı desteklerini açıkladı. Kadın emeği vurgulandı. Sorgun Belediyesi mülkiyetindeki 13 iş yerini 16 Haziran 2026'da açık teklif usulüyle kiraya verecek. İhaleler encümen huzurunda yapılacak. Katılımcılar ihale dosyasını satın alıp gerekli belgeleri sunacak. Süreler ve bedeller farklılık gösteriyor. Yozgat 1. Sulh Hukuk Mahkemesi borç nedeniyle Divanlı Mahallesi'ndeki Kargir 2 katlı ev ve arsayı satışa çıkardı. 470,44 metrekare taşınmazın muhammen bedeli 989 bin lira. Artırmalar Eylül ve Ekim 2026'da yapılacak. Beylikdüzü Belediyesi İmamoğlu inşaata usulsüz iskan verdiği gerekçesiyle 27 zanlıyı gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bilirkişi raporlarıyla ruhsata aykırı yapılaşmaları tespit ederek operasyon düzenledi. Emrah Baş, yüz tanıma sisteminde aranan şahıs fotoğrafı arasında kendi fotoğrafının yer alması nedeniyle polis tarafından defalarca durduruldu. Sistem hatası günlük yaşamını ve şehir dışına çıkmasını olumsuz etkiliyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 30 kuruştan, gram altınsa 6620 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Udinese Galatasaray'dan kiraladığı Nicolò Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanarak kalıcı transferini resmen açıkladı. Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdı. Ataman 3 sezonda 4 kupa kazandırdı ve teşekkür etti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM.

Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM gecede.

0: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

dedim ya, sensiz olmuyor. Senin yerini hiç kimseler almıyor. Çok denedim.

en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Gittin ya, kitledin gönlü. Hayal bile kısır döngü. Geçirdim böyle ömrü. Yazık ettim, derdindeyim. Yüreğime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna, neşene bak. Ben kederde, derdindeyim.
1: Haberim yok
0: yıl iklimden. Ayna korkuyor şeklimden. Seni bir anlık aklımda.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun. Akta Oğuz Efendi.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.